güllesi, hansı bir terörcü güllesi benim hayattan götürürse, benim gözümle, benim evlatlarımla müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olma.

Azerbaycan, Azerbaycan eşidirsen bu ses halkın sesidir. Bu ses millet sesidir. Sana kurban olan canlar, vatanını seven

0: Hayattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Karabağ'dan gelen nameler.
2: Bir name yazmışam can üze üze.
3: Bağ-ı Seba, apar sen bu gülüze.
2: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize?
3: Söylecilen sizin divanedendi.
1: Karabağ nameler.

0: وی هر ولاتی روژه ویا ایرویا همجی سبایا ویا هیویا ویا دوی هر مروف جانی دا جیه خواه بگیره لی جیه خواه جیه گو یا ویا
1: Bizim devlet kuruluşu prosesinin yolu malumdur. Azerbaycan'da demokratik, hukuki, dünyevi devlet kurmaktır. Biz bu yolu tutmuşuz evvelden ve ardıcıl olarak bu yoldan gidirik ve bu yoldan da gideceğiz. Her vaktinde biz bunu beyan edirdikse, ilan edirdikse, bunun özü özlüğünde hesap ederim ki halkımızın menafeine olan bir hadiseydi. Ancak indi biz bu beyanatlarımızı yerine getirdiyse ve bütün çetinliklere bakmayarak naliyetler elde edirse ve artık hukuki, demokratik, dünyevi devlet kuruculuk prosesi gedir ve bu devlet yaranıp, kurulup,

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimi böyük tarixi. Böyük tarixi. Qadim tarixi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saxlayan onun dilidir.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azerbaycan dili dünyada mövcud olan Türk dilli diller grupuna daxil olan dildir. Azerbaycan dilinin mənşəyi Türk diller kökündən gəlir. Ama Türk dilli diller grupu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstəqil adı var ama hamısı Türk diller grupuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

güllası, hansı bir terörçü güllası benim hayattan götürerse, benim gözümle, benim evlatlarımla müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olma.

0: ederek bu yarattığınız şəraitdən bir daha hər sübileler münasibetiyle kollektivlerinize, sizin bütün dinleyicilerinize, tamaşaçılarınıza ve aslında bütün Azerbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hürmetimi, ehtiramımı ve təbriklerimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər ve Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

Azerbaycan, Azerbaycan'ı işitirsen bu ses halkın sesidir. Bu ses millet sesidir. Sana kurban olan canlar vatanını sevenlerdir.

sönmezdi garıldı, arzular diyarındı. Ocağı üreylerin oduyla yanandı. Yuh dedim bu torpak Azerbaycan'dan.

0: Karabağ'dan gelen nameler.
1: Bir name yazmışam can üze üze.
2: Badise bağ, apar sen o gülüze.
1: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize?
2: Söyle gülen, sizin divanedendi.
0: Karabağ nameler.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köştesen bu dünyanın, o başına.

Nahabu Behel Serni Visare Nuce. Prezidente Respublika Azerbaycan'a İlham Aliyev, Prezidente Respublika Portugalya'ya Piroz Kriye. Sahibe Gafarova Bubayloze İndonezya'ya Yılı Velatime Hevdittin Daya Derbaskırını. Dınava Vaziri Karender Ye Respublika Azerbaycan'a Ceyhun Bayramov, Vaziri Karender Ye Japonya'ya Hevdittin Hattiye Derbaskırını. Naha daha bu fretti. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Aliyev dahi Haziran'ı Nama Pirozbari'yi Areste'yi Prezidente Respublika Portugalya'yı Antonio José Seguro Kriye. Nami da te gottine. Canan Prezidente Brumet. Tekildari Cajna Netavvi ya Respublika Portugalya'yı ve Uhemu Gelli ve Jnavi Hve Jnavi Gelli Azerbaycan'ı Cidilaki Dilsoz Pirozdikim. Fastinin Hveye Herakveş digihinim. Dahi Hazirani Sedra Milli Meclisi sahibi Gafarova bu bayloze İndonezya'yı kı Nuhatiye Kışkırı'nı Luvelatime Berlian Helmin Hevdittin Pekaniye. Lı Hevdittin'e Jüpeşkettin'e Berbun'in Dınava Velatin Meda Dılgeşi Hatiye Zanine. Hatiye Tekeskırı'nı kı bu Hürtkırı'na Hefkariye Heyi Hemu Şiyan Hene. Dema Haftin'i Pırsin her dualiyara Balkeş Hattin'e Gotbeşkırı'nı. Dınava Vaziri Karender Ye Respublika Azerbaycan'a Ceyhun Bayramov, U Vaziri Karender Ye Japonya'ya Toshimitsu Motegi,

Manır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.